0: Ya gas kibet en daveto. Kibet. Kibet inyoru ano kibet?
1: Kamiya susi.
0: Inyoru ane?
1: Susi.
0: Hello. Kibet. Aye. Mi kaimutyet tionitan.